asker olmak istemem. Nasıl anlatsam bir bilsem. Deniz bile tuzsuz güzel. Asker olmak istemem. Sevdiğim bu akşam gelmesin. Dudaklar çatlak, hata benim. Kral sarayda bir soru.

Vücudum alışır istemem, vazgeçeceğime benzemem. Kral sarayda bir soytarı istemem. Asker olmak istemem, nasıl anlatsam bir bilsem. Deniz bile tutmam.

Pişkin adamı seçemezdim, siktiri çekemezdim. Ah, bir sen bir ben, bir de dostlar, dostlar gitti. Kaldı yozlar, yaslandıkları o molozlar.